0: Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, yaxşımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 3. günü, Şembe, Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 23. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırınız.
1: Baş şuvici Xi Jinping'nin Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulgalıkının 70 yıllığını tebrikleş boyunca kütüveliş yığını da kılgan muhim sözü kişini ilhamlandırıp cesaret bilen algı ilgirleşki ündeydi. Abdonom rayondaki kadırlar amma tapşırıqını əst çın saxlap, yol içip yenlik yartıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şinjan səyipsini cəsarət bilən pütüp çıxıdığalıqını bildirdi.
2: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilədə Abdonom rayondaki caylar mol, rəndar, mədəniyyət, sayahat pahaliyyətləri ötküzdü. Amma Şatxuran bayram kəyfiyyatı da güzəl turmuşni mədhiyyələdi.
1: Şinjan elektr energiya yuqori sur'atli to'g'ri qurilishni tez olg'a surib 750 kilovoltlik tok yetkazish liniyasining umumiy uzunligini 15 ming kilometrdan oshirdi.
2: Avtonom rayondagi joylar shahar funksiyasini sijil a'lolashtirib, turalg'u muhitini yaxshiladi.
1: Meyve çevilerinin xushidi atrapı taraldı. Aşlıq paxtılar ambarlarga lıq toldi. Dövlət bayramı məzgili de Tianşan'ın cənub şimalda közlik yığım aldıraş mənzirsi barlıq geldi.
2: Şinjan'dan Xunan'ga qatnaydıgan yez iglik məhsulatlarını oylanma toşuş liniyası da qatnaş başlandı. Əmdi xəbərlər alanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabıqı yetekçilik laylı sayıbımız boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuvici Xi Jinping'nin Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulgalıkının 77 yıllığını tebrikleş boyunca kütüleş yığını da kılgan muhim sözü kişini ilhamlandırıp cesaret bilen algı ilgirleşki ündeydi. Abdonom rayondaki kadırlar amma tapşırıqını əst çın saxlap, işençini çınıtıp cesaret bilen ilgirlep, yol içip yenilik yaratıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şinjan sahipsini cesaret bilen pütüp çıkıdıqalıqını bildirdi. Baş şuvici Xi Jinping muhim sözde 77 yıllık kaltıs musabıgı nazar silip, bu yıl kirgendim buyan partiya ve devlet işleri de kolgı keltürülgen yeni ilgirleşler, yeni neticilerini kulasılıp, yeni musabıda cesaret bilen ilgirleş yönelişini körüstü berip,

0: ايباي كاوسي اوماميزليك اوصلي غش اوات مازجليكي كردي دينز يزدن ايجز تيمبراتورا بارقزور كن نوري اوزاق تشوش قطارلق اوزاليك بلن شو جايدا اوسترلغان اورغانيك بيبي كاوسنان قان تركيبي يتارلك ايتي يمشاق بولغاشقا مملكتنان هرقاي شايلردك استيمالچلارنان انتاين ياخترشغي يرشكن قمل شهري كلاچك يزيغليك بان تيخنيكسي تراقيات شاكليك مسؤولية شركتنان مواون باش ديريكتوري ما جون وي نوتا اولار اوسترگن بيبي كاوسنان كن تيخنيك دي ينغلق يارتش سبس بايلقدن بايدلنب كاسب زنجرني سجل مكملشترب مارك تجارت لايهسنا علالشترب اگزليك اورگانيك بيبي كاوسي تيرخشلقي اوزگيچ كاسبني بتون كشبلن كشيتوك Abdınım rayondaki caylar yezgilik mahsulatlarının türlerini beyitkandın başka, yani kasp zancirini üzliksiz uzartıp, yezgilik mahsulatlarının aşırma kımmetini aşırdı. Bu yıl Şincan, Çinhı Biopen Tekniki Çeklik Şirketinin Abdımatik Kontrol Kılış ve Muhit Koğdaş Üskülleri maz kademde bütti. Ular öz cayda 20 000 tonluğu yakın yerlik sebdigül, lazı uvukını bir taraf kılıp, yıllık ticaret kırımının 180 milyon yuengi yetişim ölçerlendi. Abdonom rayon 15. 5 yıl mezgilede yezgilik mahsulatlarını pişiklaş kespinin yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri süreç hareketini yolu koyup, ilgar inçki pişiklaş cabduklarını kırgızıp, ananevi pişiklaşını özgertip, derecesini östürüp, yeniden gülün vatkan pişiklaş kespini icadi terakki kıldırıp, kelgüsedeki pişiklaşını aldın körerlik bilen uğurlaştırıp, yezgilik mahsulatlarını pişiklaşını inçki pişiklaş, aşırma kımeti yukarı halklarına uzartışını nişanladı. Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti Yezi Hizmeti İşxanasının daimi muavin müdiri, Abdonom Rayonluk Yezi İgiliki Yezi Nazaretinin muavin naziri Şü Tau mındaktırı. 15. 5 yıl mezgilide yerlikte yetildiriş, sırttın kırgızış, tayançlarını küçeytişte çıntırıp, başlamcı karhallarını türüge ayırıp yetildirmiz. Şincan'ı yardım veriş mekanizmadan yakışı paydalanıp, delcaydı sodigar çakırıp, memleket boyunca başlamcı karhanalarının Şincan'ı kırışını udullaştırış pahaliyetini sıcıl ötküzüp, yezgilik mahsulatlarını inçki pişiklaydıgan ve yemeklik sahesindeki bir türküm aldın Katar'daki karhallarını kırgızımız ve yetiştirmiz. Yezgilik mahsulatlarını pişiklaş kespinin terakiyatını kolla siyasetinden toluk yakış paydalanıp, yezi igilikige münasvetlik sahelerge alakadar memuri işlerin mülazimetini bütün ceryallık alalaştırıp, karhallarga hatır cem gam kılmaydıgan, küşünü mücessemlep terakki kıladıgan yakışı memuri işler ticaret soğudu muhit yaratıp yerimiz.
1: Stansımız Havri. Altın küz besleden ili, Qashqar, Xotan qatarlıq caylardaki şal, laza qatarlıq özgece ziraatlar pişip yığıviliş mezgelini kütüv aldı. Caylardaki dehqallar yaxşı hava rayı peytini çan tutup, küzlük yığımğı dair türlük hizmetlerini tertiplik ilgiri zördü. Küz şamlı çıkıp, şallarının xuşhidi etrafı taraldı. Çapçal Şive Abdonom nahiyasının Duyti Niro yezisiriki tutaş ketken şallıqda, Danları toq şalbaşaqları şamalda yelpünüp duratdı. Şal yığışda küçə taş yolunun yepiq məzgili bir qədər uzaq bolub, qatnaş vaxtı adətdə hər ili 6-cı ayının 30-dan 10-cı ayının 5-ci boludu. Yığında qatnaş transport, qonən, mədəniyyət, sayahət, meteorologiya qatarlıq tarmaqlarının birləşib hökum qılışca, bu yıl 10-cı ayının 30-da dövlət yolu 217-ci liniyası Mayta küçə taş yolu bütün liniya boyunca qış bəsigi kırdığalıqı mülcərlənən.
0: 2026 yıllık Şincan, Tarbağatay, Çağantaukay, Anar Danısı, Xalıqni Beytiş Longısı, 2. növetlik Şincan Erler Basketbol Teklif Musabıqısı tünögün başlandı. Şincan'ın her kayısı caylarından gelgen 10 neçi vekiller komandası musabıqıge katnışıqı cəllip kılınıp, musabıqı arqılıq mədəniyet sayahatçılıkının hayati küçü urğutılıp, her millet ammısının arlışı, almaştırışı, yuğurlışı ilgiri sürüldü.
1: Yığında Barıgöl Qazaq Abdonom nahiyasidagi bir suluq yerde 1007'de alı baş yavu gaz topunun uçup gelip aram alganlığı hatırlandı. Bu Şincan'da yakınki yıllardan buyan tunji qetim muşundaq köp sandiki alı baş yavu gazdan top bolup köçüşinin hatırlanışı. Emdi Abdonom rayondaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava ocak temperatura 10-21 Celsius gradus gece.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi anglashanglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Raziya Zirtali. Do'stlar, davlat bayrami mazgilida Vatan mening oilam programmasiga Men va mening vatanim, Jumhuriyat unutmaydi. Men va mening vatanim, Tianshan o'g'il qizlarning davlat muhabbati qatorliq alohida sahifalarini o'rinlashtirdik. Bu qatimqi programımızda mundaq mazmunlarda o'tish berimiz. Men va mening vatanim, Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda Huang Shuhua bilan tanishimiz. Men va mening vatanim, Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda tuproqqa cho'nqur yildiz tortgan onar donasi Shuji Zheng Xueping to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha ilg'ari asosiy qatlam partiya tashkiloti Bingtuan 8-chi shisi 143-chi tuan 9-chi lien partiya yachayqisi to'g'risida so'zlab beramiz. Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Silu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda angliladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni angliqli bo'ladi.
2: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib Süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını Mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, benim ailem.

0: Şinjandaki yığılıkla.
1: Oltun küz peslede Tianşan'nın cenubi şimalıdaki koyuk ormanlık rengdar tüskü kırdı. Abdunum rayonunun medeniyet

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleyip, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var deyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning görüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçning dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hörmətli radio dinləyicilər, mən və mənim vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbəti səhifəmizdə tuproqqa çonqur yıldız tartqan onar danısı Shuji Zheng Xueping toğrusunda toxtalımız. Zheng Xueping Gansu ölkəsi Gulang nahiyəsindən olub 1990-cı ildə doğulğan. 2010-cı ili bu qız Iraqdan Tarbağatay vilayəti Savan şəhərinin Ulan Us bazarı Sengung deyen kentigi yatlıq bulup gelgen. O kevez teriş, kalı koy bekiştin iş başlap her günü tan yormastılla itizlik çıkıp, gayret şicayetigi taynıp, kentigi kalı bakmıcılık çoğun ailesige aylandı. 2015 yılı o teşebbüskarlık bilen kent ahallar komitetiga koşuldu. 2017 yılı partiyaga kirgenden keyin başlamçılık bilen anar danısı pida ile mulazmet etirtini kurdu. 2024 yılı 6. ayda o yukarı bilet sanı bilen kent partiya yaçaykısının şuciliğe saylandı. Zheng Xueping daim bu yer minin ailemge aylandı. Şundakken bu yerde yıldız tartımayan deydi. Kent ahalisi Gamila Ablikim'nin hamildar bolğunuğa 5 ay bolğanda kan azlıq sebebiden doktorxanda yetişiği doğru geldi. Lekin o davalni sugurtisini tapşırmağan idi. Zheng Xueping bunundan haber tapqandan keyin derhal onun haq tapşırışığı yerden verdi. Yana pidailarını başlap onun halidin haber aldı. Gamila Erhutun çoğunkur təsirlenip təşəbbüskarlıq bilen pida ila koşunuğa katlaştı. Zheng Xueping kent ahallarının kırmını aşırışkı törtkü buluş üçün 2024 ile 8. aydın başlap aşbazlik, tikücülük, yezigilik maşinaları, çarvıcılık katarlıqlar boyuca tərbiyeleş kuruslarını maslaştırıp açtı. 30 neçi kent ahalisi tərbiyelengenden keyin işe uğurlaştı. Kentte iki sehra aramgahi bar idi. O partiya kuruluşu yetekçisi bulu süpüt bilen, muhitini yakışılaşkı yetekçilik kılıp faaliyetlerini planlıqaçka yıllık ticaret sonması 400 man yuandan eşip 15 kişinin işe uğurluşuğa türtkü buldu. 2025 yılı 10. ayda Zheng Xueping Abdunum Rayluk 9. kıtımlık Milletler İhtibaklıqı Tərəqiyatıdaki nəmunilik şəxs bulup təxtirlendi. Gansu'dan Tarbağatay vilayetige yatlıq bulup gelgen bu kız 10 yıl çıng turup başka yurtni öz yurt kılıp kurup çıxdı. Şundakla her millet ammının kalbideki anar danısı Shujiga aylandı.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi Muhabbet namlıq Moğolca naqşını birlikte anlayılı.

0: sözleri.
1: İçki iyi buluş müddeti katarlık sallık məlumatlar inik görünüp durdu. Kaysi yezi pazarda kandak doğru kemçil bolsa, kaysi türdeki doğrularının skilatta saklanışı az bolsa, sistema optimatik esker tutu. Baş doktorxana derhal nahiye içide doğrularını tanışıp tez sürette toluqlaydı. Doğrularını toluq seplep bulğandan kiyin doğru işletiş bir xatarlık edimi ötkelini yaxşı ilgileş gerek. Aqli iktidarlıq retisip tekşürüş sistemisini tekşürüş bilen kesbi doğrgerler adam küçü arqılıq kayta tekşürüş birleştirilgen koş retisip tekşürüş endisi arqılıq tekes nahiyası da retisipinin layaqatlık buluş nisbiti 92%'ten yukarı buluşqa mukumlaştı. Koş merkez kuruluşunun kanat yayılışıqa ageşip bütün abdunum
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан итікіде сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқу атады. Мән вә менің вәтінім, Tianshan oğul kızlarının dövlet muhabbeti sahibimizde Tianshan'ın Cenubi Şimalı'daki her millet oğul kızlarının vatan bilen birli özüp yetiliş hikayesini sözlep birimiz. Bu sahibimizde ay kızını 35 yıl koğduğan Mengzilem Hafız bilen tanışımız. Mengzilem Hafız, Aksu Vilayeti Toksu Nahiyesi, Taşeriq Pazarı, İri, Mecit Abdul bilen meslehetleşip balığa Ay Cemal deb isim koydu. 1996 yılı kışta erge aşkazan rakının ahırkı baskıcı edip diagnoz koyuldu. O can üzüş aldı da her kanca cepa atarsınız mı, kıyıncılıkta kalsınız mı, kızımızdan vazgeçmeyen deb tabaladı. Eri ketkenden kin eğir yük bütünlay onun zimmisige yüklendi. Operasiya haqqını yığış üçün o öydə bar bolğan 6 qoyunu setib tərəf-tərəfdən 3000 yuan pul yığıb qızını Ürümçigə elib gəlib davalatdı. Doktorxana koridorida gezni karvat qıldı. 3 qitimliq operasiyada sansızlığan keçilərini uxlamay ötküzdi. Ay Cemal boynını aylandıralaydıqan bolub barmaqlarda sezim payda boldı. Kızı tonji qitim iniq bulmağan halda apa dep çaqırganda Mengzilemnin köz yeşi yamğur dek töküldi. O 35 yılını bir gündek ötküzdi. Seherde kızının putkullarını uvlap koyatdi. Her 2 saatte bedenini örüp körpü yarısının aldını alatdi. Qahırdan soğukta kızının muzdek putlarını koynağı silip bedenini ılıtatdi. Onun köyünüşü bilen, Ay Cemal Pütüllay müdürlüy almaslıqtın onun yölüşü bilen asta mağalaydıgan boldı. Pes avazda yığlaştın, ini kalda opam bek cepa tarddi. Mağa ikinci qitim hayatlıq berdi diyalaydıgan boldı. 2021 yılı Mengzilem ailesi memleket boyunca en güzel aile bolup bahalandı. 2025 yılı 10. ayının 15. günü o 2025 yıllık 3. kıtımlık Jongo'daki yakşı kişiler tizimlikideki çoğunlarga vapadar bulup, uruk tukalarga köyünüş türü boyunca Jongo'daki yakşı kişilerden bulup bahallandı.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış berduk, yaqtırıp anlıqınınlağ rahmet. Teğimi köp məzmullarını yana sılu şırtin aboneciler terminalini çürüp anlısanlar boludu.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Yaqında Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintuani 13-chi shi Xunsan dehqonchilik maydoni 4-chi liyanidagi yozgi bug'doydan yuqori hosil olish ulgi ko'rsatish etizining amaliy yig'ib olib hosilni o'lchash natijasi e'lon qilindi. Kichik ko'lamdagi o'tkalga hujum qilish etizi 100 molliq ulgi ko'rsatish etizi 1000 molliq ulgi ko'rsatish etizining o'tircha mo 5 hosili Ayrım-ayrım halda 852.73 kilogram, 812.48 kilogram, 732.14 kilogramga yetib, memleket boyunca yazgı buğdaydan yuqori hosil eliş rekordi yeniladi. Bunun içində 100 molluq ülgü körüstüş etizida u da 2 yıl memleket boyunca yazgı buğdaydan yuqori hosil eliş rekordi yeniladi.
2: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gedirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: ilgari kömürqonaqni yig'ishda oldi bilan sapqini yig'ib, ondan shax shumbularni bartaraf qilishga to'g'ri keladdi. Ilgari kim bo'lib ikki qatim ish qilatdik ham vaqt ketadi. Hozir bu kombayn bir qatimdala hamma ishni puttirdi. Umumiy unum 50% oshdi. Bu yil kuzlik yig'im mazgilida Fichin shahri yezeklik mashinalarini remont qilish tor nuqtasidan jami 68 ni ta'sis qildi. Bu 14 bazar ko'chini qopladi. Fichin shahrlik yezeklik mashinalari taraqqiyot mulozamat markazining xizmatchisi Wu Dongxing mundaq dedi. Etiz eriq ko'chma jiddiy ahvolga taqabul turish qutqizish atirtidan 14 ni tashkilladik. Kombaynda kashli ko'rilsa, remontchilarimiz 15 minut ichida naq maydonga berib bir taraf qilib, kichik kashillarni etizariq bo'ydilar. Cho'ng kashillarni yaqin atrofda remont qilib, kuzlik yig'im mashg'ulotining to'xtab qolmasligiga kafolatlik qildi. Hozir Xibi o'ksi Shijuajang shahri Yuanshi nayasidagi 450 ming modun ortiq ko'miqonoq orqa-orqadan pishdi. Yuanshi nayilik yezilik yezi idorasi yezilik mashinalari tarmoqlarini etizeriq prinsipiga cho'kib, yezilik mashinalari uskunlaridagi kashila, etizeriq o't o'chirish bexatarligi qatorliq turlik yoshirin xavflarni umumiylik tekshirib, kuzlik yig'im xizmatini qo'g'dashga tashkilladi. Yuanshi nayilik yezilik yezi idorasining xizmatchisi Gingliyan mundaq dedi. Kuzlik yig'im xizmati 9-oyning 25-chi kuni orqa-orqadan boshlandi. 10-nji ayning 10-nji kuni asos jihatidan oxirlashdi. Idoramiz 24 soat qiziq liniyalik mulozamat telefonini ta'sis qilib, jiddiy yig'ish mulozamat atirtidan 4 ni tashkillab, turlik mulozamat xizmatini umumiylik yaxshi ishlab, kuzlik ochliqdan mo'l hosil olishga tirishmoqda.
1: Stansimiz xabari. Yamandagi Qusay qurolliklari 10-nji ayning 2-nji kuni kechdi mundaq dedi. Өткен 24 сағатта Сауди Арабистаны Кусай құраллықлары контроллығыдығы нұрғын жайларға 94 қытым ауа хұжым қалды. Үліш ярлыныш әхвалы көрілді. 9-ын жайның 3-ші күні вәзиет кәскерләшкендім бұян, Сауди Арабистаны жәмі 1350 қытым ауа хұжымы вә башқұрылдыған бомба хұжымы қозғыды.
0: Станцымыз қавири. Birleşken Devletler Teşkilatı Ayallar Mehkemesi 10. ayının 2. günü ilan kılgan dokulatta mundaq deyildi. Otur Şarık rayonu vəziyetinin dağınıq ciddilişi səbəblik, Hormuz Boğazı'nın su transporti tosalğığı uçurup, yer şarda emeklik bahası örləp getdi. Hem de amının turmuşu besim uçurdu. Dokulatın ölçerilmişçe bu yılının ahırgıca yer şarda yeniden 22 milyon adam açlık hırsığa duç gelişi mümkünken.
1: Stansımız xəbəri. Rossiya Davlat Mudofaa Ministerligi 10-nji ayning 2-nji kuni Rossiya armiyasining shu kuni saharda Ukraina armiyasiga mulozamat qildigan ul aslar va dengizdagi paroxotlarga zarba berganligini. O'tgan 24 soatda Rossiya armiyasining yana Kharkov va Sumi rayonidagi 3 aholilar nuqtasini kontrol qilganligini uqtirdi. Ukraina qurolli qism bosh shtabi shu kuni munularni bildirdi. Ukraina armiyasi Rossiya armiyasining uchuvchisiz aeroplan kontrol nuqtasi, askari kuch to'plash rayoni qatorliq muhim nishonlarga zarba berdi. Ukraina armiyasi shu kuni saharda yana Rossiyaning Volgograd oblastidagi bir neft ayirish zavodiga hujum qildi.
0: Stansimiz xabari. Fransiya zungtung mahkamasi 10-nji ayning 2-nji kuni bayonot e'lon qilib mundaq dedi. 7 davlat guruhiga a'zo davlatlar xalqaro energiya bozorining besimini yeniklatish uchun xalqaro energiya mahkamasi orqali 100 million ton strategik neft zapasini qo'yib berishni maslashtirdi. Aloqador harakatlar darhol boshlanadi hamda 4 oy davomlashadi. Dastlabki 20 kunda zo'r miqdordagi dizel zapasi qo'yib beriladi. Yaqinda Amerika va Yevropadagi nurg'un davlatlarda dizelning bahosida yangi saviya yaratildi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Go'zal Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lovuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi su kalpikimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bölek müzikanını yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
3: Brother, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
4: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
3: Bu bexatarlı küçün emez mi?
4: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayli yasak kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydudurken.
3: Ey, çaç, erkanç peçet bolsa mı? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oylak bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
4: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
5: Toksiklik mingende bir hatalık kalpıkını doğru kiyebilin. Bir hatalık kalpıkı sizin kogdaydı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberle toru. İspanya devlet gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket müsabakısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı müsabaka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşini Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabıq yolu da uçqandak yügürüp, İgizgi Sekreş meydanı da bir sekre

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mısır'ın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri gürüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungu Mısır Teyda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu da zamanevi zavut öyleri rədlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ölçüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirle vatkan Cungu Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerde asta asta namayen bulmaqtı idi. Teyda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülge körüstüş türüge aylandı. Teyda hemkarlıq rayonunun kengaytiligen rayonda 2016 yılı 1 ayının 21 günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiya, tokumichilik, Ail elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arka arkadan bu yerde imzalanıp,

idi. Hazır bu tür axırlaşış basqıçığa kirdi. İşçilər öy içini bizəş və maşini elektrik sükünlərini tanxşəş xizmətini tamamlamaqda. Tür nəx meydanıqa tunç qıtın barğandaki mənzirə CBD türünün baş injineri Ja Fengling'nin ilimi isidə. O mündaq dedi. 2017 yılı mən Çert Yojini ilip bu yerge kəldim. Yıraqqa nəzər salsam, ətraf qaqqaz qumluq işkən. Tür quruluşu jarayanında, yəni zor türkümdeki Mısırlıq injinerlər yetiştirildi. CBD türü quruluş bölümünün muavin direktori Yaşir Səyid oxşaşla bu aləmşümul özgürüşlərgə guvah boldi. O mündaq dedi. Belgelik Munar hem de başka egiz binalarının kat kütürgeliğini görüp, intayın pahırlandım. Çünkü ben bu kuruluş müsabısının katnaş kutusu. Bu şehrinin üst bitilişi, Cungu Mısır kuruluşçularının birlikte küreş kılgallıkının neticesi. Ben nurgun yıllık cephalık acırını his kıldım. Biz nurgun kıyınçılıklarını birlikte yandık. Mınlıgan cüngoluk Mısırlık kuruluşçular mürünü mürüge tırap hizmet kılıp bu türünü birlikte riyallıkı aylandırdı. Keşke şapak garipke patdi. Altın ranglik şapak nuri deniz sahili, kumluk ve şehirge çeçildi. Qatar qatar zavut öyleri, poizla, egiz binalar cüngo Mısır dostluk hemkarlıkının güllep yaşınğalıkının canlıq namayensi bulup kaldı.

Hürmetli radyo alıcılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayi sistemisi gıçı. Yedrogin işlep çıkargılı bulamdu yok ne muzakır kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüş gıçı. Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara hidrogen energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layihesi muhakkımı yığınıda tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan tema bolup kaldı. Yakınki yılladın bu yan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikine aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliğişiga egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakkiyatı, teknika ve siyaset arkalı kozgıtıştın tekimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Hidrogen energiyesinin muhim noktası orantılıklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin ki Avrupa'daki nurgun devletle energiye import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatıda körüstülüşçe, Avrupa İttifakı'nın 57% energiye istimali, yanıla taş katma yıkılığını import kılıçtın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bihaterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mundaq deydi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazı'a yüksek derecede tayinatdı. Bugün hükünde yeni energiya menbesi ve teknikisi üstüde izdengende bir xil tengponsuz tayinişten kutulgandan keyin, yani yeni tengponsuzlık münasibeti şekilinişten sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyasının köp menbelişi de. Hidrogen energiyesi kelgüsü energiya sistemisinin türüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla birdek mındak dep kardı. Hidrogen energiyesinin muhimliği barlık energiyanın ornini eliştemez. Belki yukur nispettiki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azaytış kıyım bolgan kesplerde orun toluklaştı. Amerika Kalifornya

Aziz anlıqçı dostlar, bugünkü programımızni Her Kim Şundaq Yaşsa Deymen namlıq naqşı bilen başlayımız. Qeni huzur alğaysılar.

0: bu körünüşünü bir ömür unutmadı. Şundakla hem bir cunguluklarını toyğudak tamak yiyiş imkaniyetiki iki kılıç arzusunu könlüge püktü. 1951 yılı Li Zhengsheng Shandong yeziklik şöyanını pütküzüp Beijing'a uçup tətqiq kılıçkı taksım kılındı. 1956 yılı devlet Gərbi Şimalğı yerden berişki çakırı kıldı. 25 yaşlıq Li Zhengsheng yük takılırını yığıştırıp Shanxi Yangling'a bardı. Uçakda buğday al keselliki Huanghe Deryası iqin rayonunun hemmi yergi yamrap bir yıldıla buğday husulni 10 milyar jandan artuq kemeyt vetken idi. Tekhimi avarcılık bulğını sırttın kelgen keselge taqabıl turalaydıgan buğday bilen yerlik buğdayını şalğıtlaştırıp bir yeni sortni yetiştirişke 8 yıl etrapıda vaqt ketetti. Ama kesellik bakteriyası 5-20 yıldıla yeni sortunun karşılık gücünü yok tivitetti. Li Zhengsheng o çöplerinin keselge takabül turuş iktidarı güçlük. O çöp bilen buğdayını çalgıtlaştırıp keselge karıştırış genini ekelgil bulamdı o, dep oyladı. Aynı çağda devlet işçi de hiç kim bu işine kılıp bakmağan bulup, ögen gidek muvaffakiyet kazanış tecrübesi yok idi. O hizmet taşları bilen her günü piyada 20 çakırım yol yürüp, tecrübe itizgi berip, mayıslarının ahvalını ilgiledi. Kattık yamğurga karmay, uruk seliş, buğday oruş, arvı söreş, dan ayırışının hemisini özü kıldı. Şalgut uruklar, bıxın almasa ular itizlikte zonzuyup oldurup, bir tüp, bir tüpten tekşirdi. Bazılar soğuk su sepsimu, ular tevrinip kalmadı. Top doğru 20 netçi yıl ötkelgü hücum kılıp, 1979 yılı Şauyan 6. numar ahır yetiştirildi. O, birli vaqtta 8 al keselliki bakteriyasiga taqabıl turalaydıgan fizyologiyalik kiçik sort bulup, usulü yukarı süpiti yaxşı, devletimiz buğday sortini yetiştirişteki muhim sort ajdadığı aylanıp, 80 netçi yıl sortini barlıqı keltirdi. Bu sortlar 2003-cü yılğa kelgende memleket boyunca cemi 300 milyon modun artuq umumlaştırılıp, usulü 15 milyar jandan aştı. O yana kromosoması kemtük buğdayını kayta şalğıtlaştırış usulunu icat kılıp, əslide neçe 10 yıl kitidgan yıraq uruqtaşlıqlarını şalğıtlaştırıp, yetiştirişini 3 yılğa kıskarttı. O, aynı yıllardaki acarcılıkta toyğudak tamak yiyiş arzusunu bir ömür buğdaylık arqılıq işğa şördi. 2024 yılı Jongo Pella Akademiyasının akademiki, devletinin Ali Pen Teknik mukapatığı erişken Li Zhengsheng'a Cumhuriyet ordunu berildi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы. Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықты зор байлық программасы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс қылайлы.

0: Sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler armaydı.
1: Hem de anlaydığınla sənət səhnəsi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlığıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli buludu. Mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın çıraylıq, namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse bəhər alğaysılı.

0: Emrah programması. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkı Solution abonecilar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah bu içi anlatış birimiz. Aval, men ve menin vatanım cumhuriyet unutmaydı. Men ve menin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti alaydı sahipimiz devamlık diktinadı boludu. Dilo ve kanun sahipimizde dem eliş mezgeledeki sayat ceryanı da kanun macralarının kandak saklanış gerek. Macrağı uçurganda hukuktu kandak kogdaş gerek degen mezmunda sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb biriş sahibimizdə bir diloda qoş cavabkarlıq sürüşdürüldü. Təptiş küçü arqılıq otlaqının can tomuru qoğdaldı digən məzmun diqtınladı boludu. Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.
1: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Alahida Sahibisi.
0: Cumhuriyetin tarix sahibisiga çaqnab turgan ismla oyulgan. Əmdi Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı sahibimizdə Çing Hausu anısı Tu Yoyu bilen tanışımız. Tu Youyou 1930 yılı 12 ayda Zhejiang Ningbo'da tuğulgan. Onun ismi Shi Jingdin elingan bolup, huddi bir ömür Qing Hao bilen rishti bağlangandek qalatdi. O 1955 yılı Beijing tibbi shoyarining dorigarlik fakultetini bitkizgandan keyin Jungu Jungyi tibabati palla akademiyasi Jungyi dorilari tadqiqot o'rniga taqsim qilinib, hozirgacha xizmat qilib kelmoqda. 1969 yılı 39 yaşlıq Tu Youyou temi grupsining boshlig'i saloyiti bilan bezgak kesiliga taqobil turadigan yangi dorini tadqiq qilib yasash jiddiy vazifasini topshirib oldi. Bezgek kesili bütün dünyada neçim min yıl yamırgan. Bunundan ilgiri bütün memleketteki 7 ölke, bivaslı karışlık şehir, 10 min hıldın artık birikme ve cungi ösümlük doğrusunu tallap çıkan bolsumu birdek, köngüldeki dek neticigi erişelmi gerdi. Temi grupsu da deslepte pekat Tu Youyou bir ademli bar idi. O 3 ay vakit serp kılıp 2000'den artık retsiplik doğrunu toplap retlap 640 yıl doğrunu öz işçiliği algan bezgek kesili yakki mehbi tecrübe retsipleri toplumunu tüzüp çıktı. Tu Youyou neçi yüz kitim mevgulup olgandın kiin kadimki devredeki tibabet kitaplarını kaydedin görüp çıktı. Şarkı cin devredeki Gehong'nun ciddi ihtiyaclık resipladaki bir sıkım kök əmenli 2 litre suğu çılap, sıkıp suyunu çıkarıp toluk içi iştigen hatıra onu oygattı. Temperatura ünümlük terkiplerini ayırıp ilişinin açıkçı idi. O, tövən temperaturda ayırıp iliş usulünü icat kıldı. 1971 yılı 10. ayının 4. günü 191. numarlı kök əməndin ayırıp ilinğen efir nitral maddının bezgek plazmasını tezgilləş nisbiti 100% yetti. Bir xətər işgəlikini dəlilləş üçün Tu Youyou başlamçılıq bilen özü bivaslı doğrunu içib sınadı. O, mən grupu başlığı, doğrunu birinci bulup içib sınaş məsulitim ba, dedi. 1972 yılı Çin Hausu muvaffakiyetlik ayırıp saplaştırılıp insanların bezgek kesiliği takabül turuş tarihini özgertti. 20. əsrinin 90. yıllardan başlap Dünya Sağlık Teşkilatı Çin Hausu'nu asas kılgan birleşme davalaş usulünü bezgek kesilini davalaşta aldın tallaydıgan layihe süpürdü tavsiye kılıp bütün dünyadaki neçi milyon kişinin hayatını kutkuzup kaldı. 2015 yılı Tu Youyou Nobel Fiziyolojiya yoki Meditsina mukofotiga erişip, Jungudaki bu şerefke erişken tunji yerlik alımga aylandı. o Nobel mukofoti topshirilish

Jonha Halıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Jonha Milleti Ortak Gavdesi Eni Milletler İttifaklığının Asası

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: Uyghurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elabalaylı.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni istilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak istili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: tarbiya faaliyetiga öz ihtiyarlığı bilen katnaşıp, başka katnaşkuçularının hareketi sebebinin ziyanga uçurgan bolsa, ziyanlanğıcı başka katnaşkuçuların hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge eğilişin talep kılısı bulmaydı. Lekin ziyanın payda buluşu da başka katnaşkuçularda kastellik ya ki zor sebebirlik bolgalları bunun sırtıda. Bu, xavf xatar qoidasi bo'lib, ziyonlanuvchi ziyonning yuz berganligini oldin ko'ra oladigan turib, yana o'z ixtiyorligi bilan ziyon yuz bergan xatarga tavakkul qilib, ziyon natijasining baxtiga qarshi yuz berganligini ko'rsatadigan ahvolni ko'rsatdi. 3-chi dilo misoli. Tuikis va qizi ma'lum sayohat kooperativi bilan davlat ichi sayohati bo'yicha bir kunlik sayohat qilish to'xtami imzolagan. Sayohat o'rni ma'lum shaqiratma manzil rayoni bo'lgan. Şu günü işkilen ömek bilen bile menzil rayonu şirketi mesul bulup başkurduğun şakıratma menzil rayonu'a berip, sayahat kılıp süratke tartıvatkan da tu ikis bir pakar pelenpege putluşup yıkılıp düşüp, koğdaş kırgıkının astıdaki 3 metre egizlikteki çoğunkır azgalığı düşüp getip, doktor hanıgı elip beriliş yolu da kaza kılgan. Tu ikisinin kızı sayahat kooperatifi menzil rayonu şirketi üstüden Sot mahkemesi dava kılgan. Ali Halk Sot mahkemesinin sayahat macerası dilosunu sot kılışta kanunu tatbiklaşka dair birkaçı mesele doğrusudaki belgelemesinin 7. maddesinin 1. tarmakıdaki belgelemeye asasen sayahat ticaretsi, sayahat koşumçu mulazimetsi bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmay sayahatçilere cismani ziyan, mal mülük ziyini keltürüp çıkarganda sayahatçiler sayahat ticaretsi ve sayahat koşumçu mulazimetsinin cevapkarlıkını üstüge elişini talep kılsa Halk Sot Mahkemesi kol işi gerek. 4. dilo misali. Zın Efendi hotunu bilen malum mihmanhanıda turgan. Malum bir günü Zın Efendi mihmanhanının güllükü gelip seyli kılıp, güllükteki taş köyrükke gelip, taş köyrükten rışatkısı yölünüp turup menzirini köygen. Rışatkı tuyuksuz örülüp Zın Efendi köyrükten yıkılıp deryağa çüşüp getip yaralanıgan. Bedeninin köp yeri sunğan, doktoru körünüp bir yılı yakın davalanğan. Zın Efendi, mihmanxana bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmağan. Hatalık mevcut deb qarab sot mahkemesi deb akılgan. Sot mahkemesi mundaq qaradı. Köyrük rişatkisi bir hatarlık koğdaş tedbiri bulu süptü bilen adetki tayniş hareketi rişatkinin çüşüp geçişini keltürüp çıkarmasıqı gerek. Mezgür dilodaki Rişatkinin bundak asalı çüşüp getişi de Roşen beyhatarlık yoşurun xavfi barlıqı inim. Mihmanhanı ticaretsi, başkurguçu buluş süptü bilen bu beyhatarlık yoşurun xavfini vaxtıda baykımağan, tügetmegen, beyhatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmağan, hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Zın Efendinin türlük Xarajat ziyanlarını umumlaştırıp sot mahkemesi mihmanxana tölep bolğan haqlarını çıkarıp etip, en ahırda mihmanxanığa yanına Zın Efendinin davalanış xarajatı qatarlıq türlük ziyanlardan 410 min yandan artıq ziyanını tölep beriş doğrusu da hüküm çıkardı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 1198. maddesindeki belgelemeye asasen, mihmanxana, soda sarayı, banka, biket vokzal, ayrıdurum, tan terbiye meydan sarayı, köngül içi sorunu katarlıq ticaret soruları, amevi sorularının ticaretçisi, başkurgıcısı ya ki amevi faaliyetinin teşkilü güçleri bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmayı, başkalağı ziyan salsa hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Radyo anlıqçı dostlara mundaq samimi eskertimiz. Eğer mihmanxana, menzil rayonu, soda saray katarlıq amevi sorularda tasadifi hadisi yüz verse, vaxtıda sakçığı məlum kılış gerek. Şaraiti barla yan telefon, foto aparat qatarlıqlardan paydalanıp, nəx meydanın əhvalığa ait sın materiallarını yaxşı saklışı həm də münasibətlik istimal talonu, davalanış xatırısı, davalanış xıraciti talonu qatarlıqlarını yaxşı saklışı gerek. Tasadibi əhval yüz bərgəndinkin, amivi sorunun ticaretçisi, başqurğucisi qatarlıqlar bilən pahalı kengişib həl qılısı boludu. Eğer keniş işte ortak tonuş hasıl kılgılı bulmasa, istimalçılar cemiyetinin yardım talep kılsa ya ki deva kılış katarlı kanun yolu bilen hal kılısı bulur. Programının torda hem Türkiye buluş məxsus rayonu açıldı. Eğer sizden bu məsləhət soradığan kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalını çürüp programada hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yolu

0: Karxana yıl boyu 140'dan 150'ce adam işletidigan bolup, küzlük husul yığış mezgilide vaqtlıq 600 adam işletip, emgek çıkımı cem'i 5 milyon yuandan aştı. Bultur zavutka kırıp işligen Muzat kentinin ahalisi Yaqup Rahman'nın aylık kırmı 5 milyon yuanga yetken bolup, dehqancılıqnın aldıraş mezgilide yer terisa, dehqancılıqnın boş vaqtlarda zavutka kırıp işlep, işkilisige dahli yetküzmedi. Yaqı Irıq Pazırı Boz kentinin ahalisi Mehmet Tursun bu yıl bir çoğun tüptiki traktör setivilip, konaq toşiş bilen şuğulunup, tonnısı boyunca haqi sapladı. O xuşal halda mundaq dedi. Bir günde bir iki qetim qatırapla 7-800 yuan tapalaymen. Küllerimiz barğan seri yaxşı bulup getdi. Bir tal konaqnın etizdin seyqice, bay nahiyasıdın bütün memleketke yüzülnişi bir mükemmel kəsip zancırını tutaştırıpla kalmay, teximi muhimi mınlıqan, 10 mınlıqan aylarının küllerini yaxşıladı. Keyinki qadamda bay nahiyasi kökvaş özgüç kəsbini davamlıq çoŋqur yuğurup, diqqatni sortni yaxşılaş, texniki derecesini östürüş, marka yaratış ve bazarını kengaytışka merkezleştirip, sıcıl türde özgüç kəsiplər arqılıq yezi kentlerini umum yüzlük güllendirişke küç koşuyordu.
1: Jonghua Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: iki sahibini köpeytip tesis kıldık. Radyo anlıkçılarga dövültümüzden töhpükar şahıslarını tanıştırımız. Tianşan'ın cenobi ve şimalıdaki kurguçılarının hikayesi 18. tüvenden cançısı bulgan. Hu Tishan uruşi, Yongfeng uruşi da o zerbidarlar etirdinin azası bulup, düşmenin 3 potini partıltıp Allah'ıydı hizmet körsetken, şerep bilen bir qitim Allah'ıydı hizmet körsetken. 3 qitim 1. derecelik, 1 qitim 2. derecelik hizmet körsetken bulup, 2 qitim köreş kahrimani digen namğı erişken. 1955 yılı herbilikten çekinip kesip almıştırganda, allı burun liyan derecelik ofisir bulgan Zhang Fuqing, Hubei'nin ğarbi kısmıdaki Inshi'nin şaraitinin japalıq, kadırlarga ciddi ihtiyaclıq işkallikini anlap kılçı işkilenmestin men barımayan deydu. Yana Leifeng nahiyesi Inshi'nin en çet, en namrat nahiyesi işkallikini anlığanda o yana bir qitim makul buludu. Şunundan itibaren xalıq töhpükari Zhang Fuqing Leifeng'de yıldız tartıp Aşlıq İdarisi, Sanhu Rayoni, Maudong Gongshisi, Taşqi Soda İdarisi, Kuruluş Bankısı da hizmet kılıdı. Hizmette en cepalıq, en qiyinli talap işlep əzeldin nam menpəət talaşmaydı. 60 neçi yılda körsetken acayip töhpülleri qalibnin çoğunqır qitigi pükken Zhang Fuqing guvahname ve herbi töhpü medallarını yenide ilip yürüydüğün çamadanğı selip, neçi 10 yıl yoşurup koyup, hatta perzentlerge mi bildirmeydü. Anısı alemden ötkende, o en akırkı kittim yüzünü mü körelmeydü. Dövlet, organlarını ıxçamlaş, hizmetten çekindiriş hizmetini kanat yaydırganda, o aldı bilen ayalını hizmetten ayırlışka sefer verkılıdı. Çoğun oğlu şehirde hizmet kılış pürüstüge erişken de, o oğlanı pürsettin vazgeçip, yezgi çüşüp, ziyali yaş buluşku ündeydü. 2018 yılının ahırda, dövlet, herbilikten çekingeller uçurunu yığış hizmetini kınat yaydırganda, Zhang Fuqing, yerim əsirden köprek vaqt yoşurgan, uruş töhpülleri andın bayqıladı. Kişiler onun töhpüsünü kılca, aşkarılmağalıqıdın hayran kalğanda, o, menin uruş töhpem bilen kurban bulgan sepdaşlarımdan koşkan töhpüsünü seliştirganda, pärik nahayt çoğun. Hazır mentiha hayat, ornıdın turdu. 2019 yılı, Zhang Fuqing'a Cumhuriyet ordunu bir astıdaki bir dehkancılık, çarıvcılık kuruhi 30 mağdın artıq göç kalısını tırık, Çarva rəniğe koyuş dairesine kırgızıp, Türk mülük kımetinin 600 milyon yuandın işini canlandırıp, bankıdan 282 milyon yuan karız meditige erişti. İlgiri yuñi barları hesap emes idi. Hazır yuñi barları karız pulu alalaydıgan bolup, bakmıçılık aylarının meblağ yürüştürüş yolları kena itildi. Cemiyet kapaltı bilen yezi kollektif mülükümü küçükır vatıdı. 2025 yılı birinci kez boyunca halk işçi mukum mülük selinmesi 526 milyard 400 milyon yuan'a yetip birinci kez mukum mülük selinmesinin 55%'ini ilgiledi. 20'den artık selinme halk işçiden geldi. Dövlet türlü karxanalarını kent kollektifi bilen kent karxana hemkarlış qatarlıq endizler arqılıq yezlarda yorukluq energiyası, şamal energiyası qatarlıq energiya türü kuruluşu ticaretini muvaffaq kanat yaydırışqa ilhamlandırıp, kentlerini hem icari kırımı buluş, hem payda taksimleş kırımı buluş imkaniyetige iki kaldı. Kısqısı, yezi kentlerini güllendirişke ketidigan pulda maliya arqılıq kapaletlendirilip, zayum arqılıq yolu yasılıdı. İnavetli qarız berişte büsüş hasıl kılınıp, cemiyet katnışıdı. Yer deriş, çarvı bekışka desma yetişmese, şocaydaki banka ve yezigiliki yezi tarmaklardın köprek sorap yıkan. Yol burun kıdın kenaydı.
1: Yeşil tağlarga nazar selip süzük suğu bakımız.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziye Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

0: Vatan chaqırmaqda.
1: Qızlarının dövlət muhabbeti sayfamızda tuprağa çoğunqır yıldız tartqan anar tanısı Shuji Zheng Xueping toğırsızda toxtılımız. Yarqın ısım sayfamızda memleket boyuca ilgarı asası katılan partiya təşkilatı Bing Tuan 8-ci şiisi 143-ci tuan 9-ci liyen partiya yaçayıksı toğırsızda sözləp birimiz. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şötin abonetçila terminalı da maskademde anıltılıdı hem de her vakit ilgirk programlarını anılgılı buludu.
0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

0: Şinjandaki yeğiliklar.
1: Oltun küz peslede Tianşan'nın cenubi şimalıdaki koyuk ormanlık rengdar tüskü kırdı. Abdunum rayonunun medeniyet sayahat pazarının hayati küçü urgadı. Kıskı musabilik istirahat, gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş, yıldızlık asmandaki oyunu tamaşa kılış, dala tetkikat ögünüşü sayahatçılarının

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi olup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt

0: Etadı.
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

2024 yılı 6. ayda o yukarı bilet sahne bilen kent partiya yajaykısının şujiliğe saylandı. Zhang Xueqin daim bu yer minin ailemge aylandı. Şundakken bu yerde yıldız tartımayan deydu. Kent ahalisi Gamila Ablikim'nin hamıldar bulğunuğa 5 ay bulğanda kan azlıq sebebiden doktorhanda yetişiğe doğru geldi. Lekin o davalni sugurtisini tapşırmağan idi. Zhang Xueqin bunundan haber tapkandan kiyin

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyon.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıtışı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.